0: Neruda kutyuna çıkamenan Hoskov suto hekiat kazmen vor mersir tere paşane.
1: Gungan plek, yeri da sartutyan tsayna, tser tsayna.